0: yapınca.
1: Sağ ol hocam.
0: Reference my call. Show me at 409 Lincoln.
1: Tamam, şimdi biraz.